0: arriva porco, porco.
1: Aja pia, tohe piaru du, fuguri menya, tope varu du. Isliye tu, itna udas, suke suke hont, akhiyon mein pyaas. Isliye, isliye, aja pia.